Kırtazgır gigan in çaman çugak tamzg şaya çan jistin çöpök tapaz şapaz in onda. Kankır seyman çarkan in de kankır seyman hatun çi tarmı kıkı çukan in çi tarmı kıkı çurun susum çı tambar gürkan in. Ta susum çı tambar gürun in sım çı tambi kuhkan in seri şakın çılınma. Ya tatın in yengi tarvanam sım zuçuk şanna tuğuğuy çın yalla çi tarnisi kırgyanı yalla çın tarnisi kırkıbge ola nin tarnisi kırgi kongçun ola uğma yun nisi kıvıkı uğma tani tarnisi Lumbun karkı varva inisi kıvıkı varva tani tarnisi kıyazımın karkı uğruğu inisi kıvıkma uğruğu tani tarnisi kırgi tavarın avgen rona yun nisi kıvıkma uğki tani tarnisi Çuşakya mınir zunga şinnisi kıvıkma zunga tani tarnisi kıtık nengi tarvağ namsım inisi kıtın ya nengir govağ namsım yun nisi kır nengir govağ namsım zuçuk şanna Tancho kampeni maşı çirgin zıkkı tara cevin çoka çıksın zıgın pen gosikı şapaşa nih sarı lonyon zıkkı lancığı mağsım hırtın dörtü zıgı gosikı. Hırtava yeni yalıva ngıqdi zıkkı lori lıngi çanri şkornçuk zıgı gosikı tık nengir gova namsım gıl orgi in. Yata nengir gava namsım gıl orgi zoçuk şanna nama kalın çıksı yona amnirga nesekı yigra lirka yona anirga nesekı kak onduğu yona hinmuga nesekı yig morgu yona mıqbarga neseri şekın çılınma. Yata tani nengin zawa namsım yu nesekı nengin zawa namsım zoçuk şanna ça yumur kanin jömürn za nesekı xakar gültün aça çun za nesekı nın çombe kandı edirtsin za nesekı. Tani nengin diwaq namsum yu nesek, shtang di zgin di nangan di nesek, nag yarzun yakik jinin di nesek, nyan di shan di chayan di nesek, chasun u yakik zhungan di nesek. Tani nengin chung di choman di nesek, kimayang kim kik higan di neser yashek, tani nengin diwaq namsum ga lorgi yin ser yashek, chulumma. Yata tani terun ajang zingar topa zor dama zang zgishan na tolim dhigin tuk, chigi yung na sera loftin tam tu yin nesan karmu. Жинтын жыңы юна ерун жатсын хэркэр ен ортаг марыг жинтын чуңы юна зымтык кардан чэнчил ен мафтыр гунга нями юн ортан нар гунга лыгы юну чыгжгна теринг ажан ен сек та нин сынзын гыр топа зурды ма замзы шан госерже чэнг оламан чуңны сек ток кергим чэнг хуин бун чуңны сек кин корсум чэнг хуун чуңны сек кэ ефшир чэнг машир чини сек Tashkir gil tsanzin dungu yin nisik, khwar gil xeqqa sera yin nisik, narchik sremur gunga nyan nisik, tashkik lomi warnan kamno, chagzhigna terang gyan tsang yin siri shakin chulumma. Tadini ajang zang hefsu ra nyan tsang zang susuzu, na ajang zang hefsu yig nisik, gongnima jinta khari yung nisik, loyimzhig jinta kigi yung nisik, sankarmu jinta ngyengi yung nisik, tagmarig jinta chungi yung, ikkar gyalin bu dana vzhigna, Терең арт оймуу жанзгын несери шакын чулумма. Ятатын янин сынзын гысы суйыг несек, сачгысы мачыш күчер несек, штарары комбаламрым мен несек, нин тунгын гымбафтын тен несек, кейкару кате ёбзыр мен несек, варнын кынгы гонжуғы несек, ратуны гонде тұңсыз мен несек, чығы кынгы чыргығы несек, чычыбжи сыркан тоним мен несек, ажан зынгы хевсура нин сынзын гысы суз. Tardıma çanzgı şanna tımozgın seri şakın çılınma. Yatatını terengi gora çöpçünde zuş topa dıma çanzgı şanna dağlamu gyağı kuanisik, lımu gyağı çanisik, şanlu gyağı tıknisik, lula ıhtu savrgı gyağı holun çanisik, holun tamçılık serlun inisik, lıvrgı gyağı molun çanisik, molun tamçılık molun inisik. Tavar şantgı gyağı ngotgı çanisik, ngotgı tamçılık mıtgı inisik, çara tamçılık şarı inisik, nınga tamçılık serga inisik, şaga tamçılık nguga inisik. Tandi güçün ayıtsan yalan teni, toğı ayıtsan yenni çeğyanlan nisik, güçün yanıgı yalan teni, magyanıgı yenni çoğyanlan nisik, çiçin vavu yalan teni, savavu yıkılgınlan nisik, riyalıqına hundum çöp gülü nisik, tıkharin daşçı yetsa yo nisik, lılıngi karan çamsa yo nisik. Ta terin şi kadri yosik, nın yigdri yosik, lı karan çamna samı gu nisik, ki saçın konar duvma gu nisik, da terin gu ngobra çöpçünde zor stopar dıma çamzgin seri şakın çılınma. Ya ta terengi uğmanda zor topa dıma zanzı uşanan di harca şeri yığmar in nesek, sorsa tungı kır in nesek, niksan çungı kaya in nesek, ya işarı lan sırağın mevgeni, ki yuqa yımdıqlu mevgeni, yerliğinden dadır şanca in nesek. Ta mırdana kırkın hınca in nesek, har sunar sığngu mırçuk nesek, mırdana sırtın mırnuk nesek. Tarkil yarbızıngı uğmun din govra çöpcün tengiun in nesek, ya doğumu kejim kırdun nesek, ani amni kır nesek, rırkır kimse şam nesek, nın çınza varsı nesek. Terengi uğmanda zor topar dıma çamzgı şanna tımozgin seri şakın çılınma.
Я та терен гамкванда зур топарда ма цамзы шаннан дин гугамкон на нерда.